0: Sana ne sana söyleyeyim.
1: Ne var?
2: Bir kalıcı mesaj, bir foreign olma.
1: Ne var?